0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın, Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak, Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı, İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenski ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD ara bulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın ortasında İstanbul'dan TRT Name stüdyolarından sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz sizleri. Sabahın namesinde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz efendim. Bizler programı hazırlayan yapımcımız Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde Selda Akış ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Efendim ilk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla birlikte programımızda karayolları ile hava durumuna yer vereceğiz. Sonrasındaysa sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına sevgili dinleyicilerimiz 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir. İsteklerinizi, görüşlerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz efendim. Ayrıca Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi programımızın ilk şarkısıyla programımıza başlıyoruz efendim. Bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki şarkıyla Sami Aksu sizlerle. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Programımızı Hicaz eserle açmıştık. Yine bir Hicaz şarkıyla Mediha Şen Sancakoğlu sizlerleydi. Eserin bestesi Teoman Altbay'a, güftesi Nihat Aşar'a aitti. Hicaz eseri, evet, Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinledik. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Saatimiz 7.18, programımız yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Necdet Tokatoğlu'na, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Cengizhan Sönmez söylüyor. Böyle kaç yıl geçecek gözyaşlı gönül kırık.

Mutlak Yürek söyledi Hicaz şarkıyı Ada Sahillerinde Bekliyorum. Saatimiz 7.26, şimdi programımız Mehsem Özşimşir'in söyleyeceği Hicaz şarkıyla devam edecek. Eserin bestesi Kerem Güney'e, güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni.

Rengin Uyar Kökten söyledi sevgili dinleyiciler. Yusuf Nalkesen şarkısıydı Hicaz Eser. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Saatimiz 7.33. Programımız Ayşe Ekiz'in söyleyeceği şarkıyla devam ediyor. Yusuf Nalkesen şarkısı yine Hicaz şarkı. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Bestesi Kadir Çençalar'a ait Hicaz eseri Suat Erdil söyledi. Meşesiz dağlarda mileyen kuzu sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor. Saatimiz 7.41, sizin saatiniz geldi değerli TRT Name dostları. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor sizin isteklerinizle. İstekleriniz için bizlere Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşmanız mümkün efendim. Bekliyoruz isteklerinizi, görüşlerinizi, dileklerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Bugünün İlk isteği Süleyman Altuner'den Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bize ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. TRT Name dinleyicilerine, Adanalı hemşerilerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Olanlara oldu geçti sen ne dersen de adlı şarkıyı rica ediyorum diyor dinleyicimiz. Armağan olsun. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış. TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan iyi günler diliyorum demiş. Yayın ekibini selamlamış. Eksik olmayınız. TRT Name dinleyicilerine ve bugün doğum günleri olan Volkan Dündar'la Hüseyin Ufuk Baysak beylere armağan ediyorum demiş. Armağan olsun. Nice yıllara sevdikleriyle diyoruz. Mustafa Ayla Aydemir de Ordu Fasa'dan selamlamış bizi, armağan olsun. Abuş Bakır bizim kadim dinleyicilerimizden, yine yalnız bırakmamış. Hatay Antakya'dan sevgi selamlar, günaydın demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmuş, armağan olsun ona ve eşi Gülşen Hanım'a, çocuklarına armağan olsun diyoruz. Abuş Bakır'a teşekkür ediyoruz. Evet, Yusuf Nalkesen şarkısı, Hüzzam Eser, Celal Altınbaş sizlerle. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de.

0: Rica edeyim efendim.
1: 753 sevgili dinleyiciler, Melda Kuyucu Kılıç sizlerleydi. Sevgilim güvenme güzelliğine dedi. Rast eser. Eserin bestesi Rıdvan Tandoğan'a, güftesi Kemalettin Kamu'ya aitti. Bu şarkıyı Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den günaydın demiş, istemiş. Sevgilim güvenme güzelliğine isimli eseri uzunca bir listeyle dostlarına, yakınlarına, arkadaşlarına armağan etti. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Evet, bakıyorum. Şimdi Hicaz bir şarkı var sırada. Esra İçöz gelecek mikrofona. Zübeyde Yalın Öktem şarkısı. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Bil ki yerin dolmadı adlı şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heyberi ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor ve TRT Name dinleyicilerine, yayın ekibine de teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Evet, armağan olsun. Hicaz şarkı, Esra İçöz söylüyor. Bil ki yerin dolmadı.

Hayati Günyer'i söyledi. Hicaz eseri, eserin bestesi Avni Anı'da, güftesi Turgut Yarkent'e aitti. Sevgili dinleyiciler, dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Bu şarkıyı Tekirdağ Barbaros'tan Türkan Aykurt istemiş. Günaydın, sağlık, huzur, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı da Türkan Aykurt TRT Nami dinleyicilerine ve ailesine armağan etti. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz demiş. Teşekkürler, ekibi selamlamış, yayın ekibini. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için Muharrem Yorulmaz'a. Şarkıya ortak olmuş ve dostlarına, yakınlarına armağan etti Ankara'dan Muharrem Yorulmaz. Armağan olsun. Şimdi hüzzam bir eser var sırada sevgili dinleyiciler. Eserin bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ayhan İlter'e ait. Hüzzam şarkı dedik. Mehsem Özşimşir'den dinleyeceğiz. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri adlı eseri rica ediyorum demiş. Hemşehrilerine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyor. Şükrü Özdamar, bakıyorum günaydın demiş. Nidebor'dan aramıza katılmış. Huzurlu bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve şarkıya ortak olmuş annesi Nurhayat Özdamar'a, dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Uzunca bir liste armağan olsun diyoruz. Evet, Mehsem Özşimşir söylüyor. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan giriş.

0: Seva Şentürk sizlerleydi. Eserin bestesi Ziya Taşkent'e, güftesi Nizami Sunguroğlu'na aitti. Hüzzam eser "Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde" şarkısını söyledi sanatçı sizler için. Bu şarkıyı Hatay Antakya'dan Mehmet Andız istemiş. "Güzel bir çarşamba sabahı olsun" demiş. "Sevgiler sunuyorum" demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu programı TRT'nin Amen'in sabah programına iyi yayınlar dileyerek selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için dinleyicimize, sağ olsun. "Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde" adlı eseri özellikle istemiş dinleyicimiz. Serpil Hanım'a, eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğluna ve İzmir'de görev yapan oğlu Hasan Beyefendi'ye ve aile üyelerine armağan etti dinleyicimiz. Bakıyorum, Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den aramıza katılmış, şarkıya ortak olmuş. Koro, resim, ritim kursu arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş Nusret Tiryaki. Mehmet Üstün Barutçu da Alanya'dan sevgi saygılarla selamlamış TRT Nami dinleyicilerine ve yayın ekibine. Teşekkür ediyoruz. Annesine armağan etti, ortak oldu şarkıya Mehmet Üstün Barutçu da. Saatimiz 8.17 sevgili dinleyiciler. Sabahın Namesi İslam Radyosu'ndan canlı olarak şimdi yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. TEM Otoyolu 0-3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Kuzey Yol platformunda Edirne istikameti gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinde sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0-1. kilometreleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır. Niğde-Pozant yolunun Ereğli Kavşağı 1-2. kilometreleri arasında Eminlik ilçelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından dolayı ulaşım

Niğde Pozantı istikameti 1 numaralı şeritten sağlanmaktadır. Iğdır Tuzluca yolunun 22-25. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5-7. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kütahya Bozüyük yolunun 0-1. Kilometreleri arasında Kümbet Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Tokat Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8'i 20 dakika geçiyor. Yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra programımız şimdi Suat Erdin'den dinleyeceğimiz Hüzzam şarkıyla devam edecek. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası diyecek. Bu şarkıyı Selda Karayiğit istemiş. Günaydın demiş Edirne'den. Gönül dolusu sevgiler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Mümkünse Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası adlı eseri rica ediyorum demiş, armağan olsun. Muhammed Ateş de İzmir'den selamlamış bizi. Ve şarkıya ortak olmuş Hasan Hüseyin Sağan ve Hasan Gülmez, Hasan Yantır ve arkadaşlarına, yakınlarına armağan ediyor. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki şarkıyı babasına ve yakınlarına armağan ediyor. Uzunca bir liste, armağan olsun diyoruz. TRTname dinleyicilerine de armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Gökhan Sezer. Gökhan Günay'da İzmir Buca'dan selamlamış. Günaydın demiş. Annesi Emine Hanım'a armağan ediyor. Yayın ekibine iyi yayınlar, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, Suat Erdil söylüyor. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası?

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığında. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleriyle iç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa ve Çanakkale 32 derece, İstanbul 30 derece, Kırklareli 31 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 28 derece, Denizli 37 derece, İzmir ve Muğla 36 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 43 derece, Antalya yine 43 derece, Burdur 32 derece, Hatay 36 derece, İç Anadolu, Ankara 28 derece, Eskişehir 30 derece, Konya 28 derece, Nevşehir 26 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 27 derece, Zonguldak yine 27 derece, Kastamonu 25 derece, Düzce 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya, Samsun ve Trabzon 27 derece, Rize 28 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 28 derece, Kars 27 derece, Malatya 35 derece, Van 31 derece. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 42 derece, Mardin 40 derece, Siirt 41 derece ve Şanlıurfa 42 derece.

0: TRTname.
1: Saatimiz 8.28, İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRTname'de Sabahın Namesi programı şimdi Ahmet Gazi Ayhan şarkısıyla devam ediyor. Muhayyer Kürdi eser Serap Kuzey'den dinleyeceğiz efendim. Bu şarkıyı Nebahat Yalnız Gemli Kumla'dan selamlamış, bizi teşekkür ediyoruz. Nebahat Yalnız istemiş ve koro arkadaşlarıma, şeflerime, Gülden Keklik arkadaşına, hanımefendiye, Bursa'daki ablasına istemiş, armağan ediyoruz. Neyleyim, neyleyim ben böyle yari adlı eseri rica ediyorum demiş, kolaylıklar dilemiş, teşekkür ediyoruz.

Ortak olan dinleyicilerimiz ise şarkıya Zeki Özceylan günaydın Alanya'dan selamlamış bizi ve şarkıya ortak olmuş eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Emre ve aile üyelerine armağan ediyor Zeki Özceylan. Ali Aydoğdu da Trabzon'dan selamlamış, ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Erdoğan Oktay Ayas Yumurtalık'tan selamlamış, teşekkür ediyoruz. Bakıyorum Erdoğan Oktay da ortak olmuş şarkıya ve TRT Rahmi dinleyicilerine armağan ediyor. Serap Kuzey söylüyor, neyleyim neyleyim ben böyle yârim.

Akşam olur kervan çıkar yokuşa. Uşak eseri Filiz Şatıroğlu'dan dinledik. Müjgan adı güzel yerce bizi selamlamış. Akşam olur kervan çıkar yokuşa adlı eseri rica ediyorum demişti, armağan ettik. Hatice Biçer de şarkıya ortak olmuş, Yozgat'tan selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş, armağan olsun. İbrahim Halil Zengin de Gaziantep'ten aramıza katılmış, kadim dinleyicilerimizden. O da şarkıya ortak olmuştu. Yakınlarına, koro arkadaşlarına armağan etti ve bugün doğum günü olan Mehmet Gezer'e armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, armağan ettik. Zeki Gün de Burdur Esenevler'den selamlamış, şarkıya ortak olmuş, ailesine ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Murat Altay da günaydın ve TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. O da iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan günaydın demiş. Eşi Nisa Hanım'a armağan etti. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Murat İşi Sağlam'a da. Saatimiz 8.38, programımız şimdi Gökhan Sezen'den dinleyeceğimiz Hicaz şarkıyla devam edecek. Şahin Çangal şarkısını sizler için seslendirecek Gökhan Sezen. Bu şarkıyı Reyhan Baş Samsun'dan aramıza katılmış, istemiş. Güzelliklerle dolu bir gün olsun demiş. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Eşim Haldun, ablam Remziye ve TRTNAME dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz, armağan olsun. Gökhan Sezen söylüyor, beni saran sevgine yıllardır doyamadım.

Alparslan söyledi Hicaz şarkıyı, Adın Esen Yerlerde, Zübeyde Yalın Öktem şarkısıydı. Bu şarkıyı Erdek'ten Gülsefa Canbolat istemiş, yerine getirdik, armağan olsun. Gülsefa Canbolat yayın ekibine ve dostlarına armağan etti. Armağan olsun diyoruz. Her şey sizinle güzel olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için dinleyicimize. Ahmet Uzal da şarkıya ortak olmuştu. İzmir Buca'dan selamlamış. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Şarkıyı eşine, çocuklarına, torunlarına armağan etti. Ve yeğenlerine de, Ahmet Uzal kadim dinleyicilerimizden. Mehmet Altan günaydın demiş. Selamlamış bizi. Ona da armağan olsun. Bayram Gökçen de Fethiye'den selamlar sevgiler, torunlarına armağan etti. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar sevgiler, günaydın demiş. Eşine, oğluna ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti o da. Hikmet Kocabıyık da Edirne Uzunköprü'den günaydın demiş, selamlamış. Hikmet Kocabıyık ve sevdiklerine de armağan ettik. Saatimiz 8.49, şimdi çok güzel bir Acem Kürdi şarkıyla Mine Geçir'e gelecek mikrofona. Zeki Müren şarkısı. Zehretme hayatı bana cananım diyecek. Bu şarkıyı Hasip Uygun istemiş, Manisa Salihli'den selamlamış. Zehretme hayatı bana cananım adlı eseri TRT Name dinleyicilerine, yayın ekibine armağan olsun demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Hasip Uygun'a ve sevdiklerine de armağan olsun. Mine Geçir'i söylüyor. Zehretme hayatı bana cananım.

Bestesi ve güftesi kendisine ait şarkıda Zeki Aytunca'yı dinledik. Kürdi eserdi. Sevgili dinleyiciler, bu şarkıyı Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya istemiş. Hayırlı sabahlar, selamlar demiş. Kucak dolusu sevinler, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Gülü susuz seni aşksız bırakmam adlı eseri TRT Rami dinleyicilerine ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Armağan olsun. Seçil Kamber de bir diğer kadim dinleyicimiz. Konya'dan selamlamış ve şarkıya ortak olmuş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Salih Kurt da Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Yayın ekibini selamlamış. Şarkıya ortak olmuş. Ailesine, dostlarına armağan etti. İyi yayınlar dilekleri için Salih Kurt'a da teşekkürler. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler demiş. Şarkıya ortak olmuş. Dostlarına armağan etti. Zeki Gül de Eskişehir'den selamlamış, devreye selam olsun demiş. Ona ve sevdiklerine de armağan ederim. Şimdi segah bir şarkı var sırada sevgili dinleyiciler, sabahın namesinde. Emel Sayın gelecek mikrofona. Eserin bestesi Mustafa Seyran'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın demiş, selamlamış. Ve yalnız benim için bak yeşil yeşil adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve dinleyicimiz TRT Name dinleyicilerine ve dostlarına armağan etti bu şarkıyı. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Caner Şafak Uzunömeroğlu'na armağan olsun. Emel Sayın söylüyor, bak yeşil yeşil.

İlknur Elbis'in söylediği eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Hicaz şarkıyla sizlerle oldu sanatçı. Engin de yavaş yavaş günün minnesiz oldu. Bu şarkıyı İstanbul'dan Melih Başak istemiş ve Yeliz Kara, Kerim Akyıldız ve Şafak Kurnaz'a armağan etti Melih Başak. Durmuş Altuntaş'ta Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlamış bizi, günaydın demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Şarkıya ortak olmuş dostlarına ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Hikmet Kocabıyık da Edirne Uzunköprü'den günaydın demiş. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Hatice Kaymak Solak da İzmir Selçuk Efes'ten selamlar, sevgiler. TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Hatice Kaymak Solak da iyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Saatimiz 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Sabahın namesi şimdi sözleri Ülkü Aker'e ait şarkıyla devam edecek. Çok sevilen bir şarkı. Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Eskişehir'den Mehmet Erdi istemiş. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Eşi Münevver Hanım'a oğlum Burak Erdi ve sevdiklerime armağan olsun demiş. Gülünce gözlerinin içi gülüyor şarkısıyla Zeki Müren'i dinliyoruz efendim.

Ayfer Er söyledi, Hicaz eseri Fethi Karamahmudoğlu şarkısıydı. Hiçbir şeyle gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Bu şarkıyı Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın mutlu sabahlar diliyorum demiş. Seniha Cengiz Han istemiş ve eşi Mehmet Bey'e, oğullarına ve Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına armağan etti. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Yayın ekibini de ihmal etmemiş. Eksik olmayınız. Seniha Cengiz Han ve sevdiklerine armağan olsun dedik. Bakıyorum başka dinleyicilerimiz kimler vardı? Armağan şarkıya ortak olan dinleyicimiz. Evet, İhsan Özdoğan. İhsan Özdoğan da Gülşehir Nevşehir'den selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar demiş. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun dedik. Saatimiz 9.17 şimdi. Ahmet Özhan gelecek mikrofona Hicaz eserle. Eserin bestesi Ümit Mutlu'ya, güftesi Şerafettin Özdemir'e ait. Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım şarkısını söyleyecek. Bu şarkıyı Meral Özhan Uşak'tan Meral Hanım istemiş. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. İyi dilekler aramıza katılmış. Her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz kadim dinleyicimize. Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve dinleyicimiz Meral Özhan, eşi Erol Bey'e, yayın ekibine ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Kucak Uşak'tan kucak dolusu.

Bestesi Avni Anıl'a, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı Gül Yazıcı söyledi. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler. Bu şarkıyı Sivas'tan Oğuzhan Ekici istemiş. Ankara'dan Sivas'a yolculuk yapmaktaymış. Annemin ameliyatı nedeniyle şu anda yolculuk yapıyorum demiş. Geçmiş olsun, şifa diliyoruz biz de. Bu zorlu günlerde yolculuğuma bir nebze olsun huzur katmak için TRT'nameyi dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Biz de tekrar geçmiş olsun diyoruz acil şifa dileklerimize. Ve şarkıyı ameliyat olan anneme, bizi her zaman destek sağlayan babama, eşi Zehra Hanım'a, kızlarına armağan etti. Ve kardeşlerine de dinleyicimiz Oğuzhan Ekici armağan olsun, geçmiş olsun diyoruz. Bakıyorum, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz tekrar Oğuzhan Ekici'ye. İbrahim Kaçar ortak olmuş şarkıya. Hayırlı sabahlar demiş, Eskişehir'den selamlamış. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan günaydın demiş, dostlarına armağan etti. İhsan Demircioğlu günaydın, Ankara Yeni Mahalle'den selamlamış. Yayın ekibine de selamlamış dinleyicimiz İhsan Demircioğlu ve sevdiklerine de armağan olsun. Saatimiz 9.26. değerli TRT Name dinleyicileri, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi Müzeyyen Senar'ın söyleyeceği Muhayyer Kürdi eserle devam edecek. Rüştü Demirci şarkısı Müzeyyen Senar'ın o eşsiz yorumuyla sizlerle buluşacak. Bu şarkıyı Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemiş. Sabahın Nabisi ekibine kucak dolu selamlamış, selamlar demiş ve bizlere merhaba demiş dinleyicimiz. Kadim dinleyicilerimize Ahmet Özçelik, teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Müzeyyen Senar'dan Ne Olursun Güzelim Sevsen Beni adlı şarkısını rica ediyorum demiş yayın ekibine. Eşi Saynur Hanım'a, torunlarına ve yakınlarına armağan ediyor sevgili kadim dinleyicilerimizden Ahmet Özçelik ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Müzeyyen Senar söylüyor, Ne Olursun Güzelim Sevsen Beni.

Nusret Yılmaz söyledi, senden uzak günlerim zindan oluyor. Rast şarkıydı, Alaaddin Yavaş'ça şarkısını dinledik sanatçıdan. Bu şarkıyı Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den selamlamış. Hamise Hanım istemiş. Senden uzak günlerim zindan oluyor şarkısını Rüya Kiremitçigil Mersin'e, TRT Name dinleyicilerine ve yayın evkine armağan etti. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Mersin'den Zeki Harman günaydın iyi yayınlar demiş, ortak olmuş şarkıya. Bakıyorum ailesine ve dostlarına armağan etti, yayın ekibine de teşekkür ediyoruz. Mersin'den Şahap Ünal da aramıza katılmış, torununa armağan etti. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış, günaydın kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Coşkun Bakan da Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar demiş, şarkıya ortak olmuş. Eşi Saadet Hanım'a, kızına, gelinine, oğluna armağan etti. Aile üyelerine biz de mutlu mesut bir şekilde nice yıllar diyoruz ve armağan ediyoruz. Coşkun Bakan ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. İstanbul Emirgan'dan da Emre Doğan aramıza katılmış, ona ve sevdiklerine de armağan ettik. Saatimiz 9.36 sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi İhsan Güvenç gelecek mikrofona. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkıyı söyleyecek Nihavend Eser. Ve bu şarkıyı Ali Özyener, Gaziantep'ten kucak dolu selamlar, güzel bir gün diliyorum demiş. Yılları durduracak güneşi doğuracak bir sevgi istiyorum adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve dinleyicimiz Ali Özyener bu şarkıyı Dilara, Acıburç Göksu, Erhan Göksu, Halil İbrahim Zengin ve tüm TRT Nami dinleyicilerine, koro arkadaşlarına armağan ediyor. Evet, İhsan Güvenç söylüyor. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

ise Sami Derintuna'ya ait Piraye Özgün istemiş. Yerine getiriyoruz efendim. Yayın ekibine TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Selahattin Altınbaş'a ait Güldür Artık Ağlatma adlı eseri rica ediyorum demiş. Sevdiklerine armağan etti. Biz de yerine getiriyoruz efendim.

Mustafa Sağ Yaşar'ın o eşsiz yorumuyla dinledik Muzaffer İlkar şarkısını, Nihavend eseri. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Bu şarkıyı Bolvadin'den İbrahim Özdemir istemişti, yerine getirdik. Ve İbrahim Özdemir de kendisine ve TRTname dinleyicilerine armağan etti. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış iyi yayınlar dilekleriyle. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun. Bülent Çalış İzmir Bayındır'dan selamlamıştı. Ona da armağan ettik. Uğur Heyberi kadim dinleyicilerimizden Isparta Sinirkent'ten günaydın demiş ve yakınlarına armağan etti. Fahri Özdemir de Osmaniye'den selamlar demiş. Eşi Fadime Hanım'a armağan etti Fahri Özdemir Osmaniye'den. Veda vakti diyoruz. Sizlere çok güzel bir Hicaz eserle veda edeceğiz sevgili TRTname dostları. Turgay Kızıltuğ söyleyecek Yusuf Nalkesen şarkısını. Bu şarkıyı kadim dinleyicilerimizden Mustafa Kına istemiş ve Kayseri'den selamlamış. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Armağan olsun mesai arkadaşlarına ve TRTname dinleyicilerine armağan etti Mustafa Kına. Evet, Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinleyeceğiz Yusuf Nalkesen şarkısını. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz,

kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun? Veda vakti dedik, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Yine birlikte olalım. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Teknik yönetimde Selda Kış sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteydik, eşlik ettim efendim sizlere. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. TRT Name'de kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür, Karabat'ta grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyinde değişimler olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başladı. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sibiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi, Arakçı İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs adasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. Zelenskiy ve Beyaz Saray, görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı, görüşme basına kapalı.

olarak düzenlendi, ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu, görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en güzel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Bugün de bu güzel renkleri sizlerle buluşturmak üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Bugün programımızda Uşak, Rast, Kürdi, Muhayyer Kürdi ve Nihavend makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımıza Erdoğan Berker'in sözleri Ayten Baykal'a ait Uşak makamındaki şarkısıyla başlıyoruz. Samime Sanay'ın 1991 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum Seviyor isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Sevgi bazen bir sıcacık eldedir, kumru gibi aşk okuyan dildedir, gonca gonca yardan gelen güldedir. Tanrım bana sevgi dolu gönül ver, yalnız koyma, umut dolu ömür ver.

Mevsimler bazen diken, bazen gül takıp geçer. Seviyor dediklerin şöyle bakıp bir geçer. Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, bu güzel manidar eserin ardından diliyoruz. Her mevsim sizlerin gönlünde çiçekler açtırsın. En zorlu güz şartlarında bile kalbiniz baharı yaşasın. Evet, şarkılar zaten bunun için değil mi efendim? Hayata daha güzelliklerle bakabilmek adına dinliyoruz. Ortak duygularda buluşabilmek adına dinliyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ve nostaljik yolculuğumuza 1990 yılına uzanalım. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği bir Bilge Özgen şarkısını dinleyelim. Uşak makamındaki eserin güftesi İsmail Koçar imzalı. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygulu'nun Uşak Makamındaki Sevilen eserini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Türk müziğinin kıymetli sesi Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Ali Şenozan'ın güftesi Tuncer Önal'a ait Uşak şarkısını seslendirecek. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gideceksen eğer gelme sevgilim. Gözlerin kalbimden hesap sorarsa, istemem ne olur gelme sevgilim.

Kıymetli TRTname dostlarımız, tıpkı bu eserde dinlediğimiz gibi aslında her aşk büyük umutlarla, heyecanlarla başlar. Kim böyle güzel başlangıçların hüsranla sonlanmasını ister ki? Ama hayat bu ya, bazen bize sürprizler yapar, ömür boyunca sürmesini dilediğimiz ya da süreceğini düşündüğümüz o güzellikler avuçlarımızda solar gider. Yine de yaşam her gün uyanıp harika bir başlangıç yapmaya değer, öyle değil mi? Bizler de yarına dair sevgimizi, insanlığa dair umutlarımızı kaybetmiyoruz. Her yeni güne mutlulukla merhaba diyoruz ve tabii ki bu güzelliklere şarkılar da eşlik ediyor. Şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Güftesi Münire Aksaray'a ait Rast makamında bir Nezih Gözonar bestesini Necmettin Yıldırım'dan dinleyelim. Senin güzel gözlerini, gönül kıran sözlerini, unutur diyen dillerini unutmadım, unutamam.

Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi İrfan Özbakır'ın 29 Ekim 1967 yılında bestelemiş olduğu bir şarkıyı dinleyeceğiz ve bu güzel şarkıyla yine geçmişe uzanacağız. Rast makamındaki sevilen eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait, seslendiren sanatçımız ise Zeki Müren. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

başka yerde. İnan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde.

Nesin Sipahi bizlerleydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısıyla bizlere seslendi. Ve sanatçımızın sesi adeta eski Türk filmlerindeki güzel ailelerin sıcaklığı, sevgisi gibi sarmaladı bizi. Nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi zaman tünelinde 1995 yılına uzanıyoruz. Ayşe Tunalı'nın Anlasana isimli albümünde seslendirmiş olduğu Bir İhsan Yıldırım şarkısına kulak veriyoruz. Bir gülüşünle beni, bakışınla kalbimi kar tanesi misali erittin biliyorum. Bir diğer adıyla de ki seni sevmiyorum.

Beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi makamındaki eseri Neşe Dursun Saraç bizler için seslendirdi. Efendim yine gönlümüze dokunan bir sanatkara kulak vereceğiz. Tabii ki dinleyeceğimiz şarkı da bir o kadar özel. Şarkılar diyoruz hani o sevdaları sonlandırdığımız, vedalar ettiğimiz, bir daha ardıma dönüp bakmam dediğimiz anlarda bize eşlik eden şarkılar. Ya da kalbimizde uçuşan kelebeklere, ilk buluşma, ilk gülüş heyecanımıza eşlik eden şarkılar. O şarkılar iyi ki varlar çünkü bizim yaşamımızı daha da anlamlandırıyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bir Zekai Tunca bestesi. Güfte Aşkın Tuna'ya ait ve Kamuran Akkor bizlerle. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

80'li yıllara, 90'lı yıllara şarkılarıyla, sesiyle damga vurmuş bir sanatçı Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1995 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Selami Şahin'in üstlendiği albümüne adını veren şarkıyı dinledik. Sırası mı şimdi? Bu güzel şarkının beste ve güftesi de Selami Şahin imzalıydı. Ve efendim, bu şarkının ardından şimdi Kürdi makamında bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı Süleyman Vardar'ın güftesini kaleme aldığı bir Sabri Berk bestesi. Gözümde yaşlarla anarken seni, bir beste yarattın vefasız yeni. Bu güzel şarkıda Nazan Sıvacı bizlerle birlikte oluyor.

Kıymetli sanatçı Yıldırım Gürses'in 1992 tarihinde yayınlanan Sil Baştan isimli albümünde yer alan şarkıyı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Gerçekten de ömrün tekrarı yok kıymetli dostlar. Yaşanılan her an çok kıymetli. Zaman geri gelmeyen tek şey. O yüzden her saniyeyi, her anı çok değerli ve güzel bir şekilde yaşayabilmek lazım. Allah'ın bize bahşettiği bu güzel ömrü yine en verimli şekilde, en özel şekilde değerlendirebilmek lazım. Biz bu güzel anları şarkılarla taşlandırıyoruz, musiki ruha şifa diyoruz ve en özel eserlerle size seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi

Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler. Değerli sanatçımız Erol Bingöl'ün bir bestesine kulak verdik. Güfte Muhammed Yılman'a aitti. Bu sevilen şarkıyı bu defa Erol Bingöl'ün kendi sesinden değilse de yine çok kıymetli sanatçılarımız Serhat Sarpel ve İnci Yaman'ın sesinden beraberce dinledik. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle Zeki Müren'in unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek sanatçımız. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarı versen ne olur?

Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamak. Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak.

Metin Milli çok sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısını seslendirdi. Düşmeden saçlarına ak, gününü gün etmeye bak. Efendim hayat öyle güzel ki yaşamaya bak diye seslendi sanatçımız bizlere. Biz de yaşamı şarkılarla anlamlandırıyoruz ve şarkılarla yol alıyoruz. Geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir Teoman Alpay şarkısında Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Bir yerde ümit biter, solar laleler, güller.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz bazen nostaljik eserleri orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. İşte Ayfer Er'den dinlediğimiz bu Yeşilçam şarkısı da yeni düzenlemelerle sizlere ulaşan bir eserdi. Bir İsmet Nedim bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi değerli sanatçımız Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi makamındaki eseriyle bizlere seslenecek. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Evet, yalan dünya diyoruz ama bazen yaşamın öyle cilveleriyle yüz yüze geliyoruz ki. İşte bu yaşadıklarımız gerçeğin ta kendisi diyebiliyoruz. Ama bu yalan dünya inişleriyle çıkışlarıyla, hüznüyle neşesiyle bir bütün. Biz de sanata, şarkılara sığınıyoruz. İşte o şarkılardan birine kulak veriyoruz yine. Bir Zeki Müren bestesinde Sami Aksu'yu dinliyoruz efendim. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Koray Safkan, Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkılarından birini seslendirdi bizler için. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin. Efendim, şimdi ise dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca bir tanesi olan bir Ünal Narçın bestesine kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 1986 yılına uzanacağız ve sanatçının Sevgisiz Yaşayamam albümünde seslendirdiği bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend makamındaki bu sevilen eserin güftesi Aşık Hacı Yener'e ait. Kız sen İstanbul'un neresindensin?

dinledik. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren Bir Gurbet Öyküsü şarkısını dinliyoruz. Beste ve güfte Mahmut Oğul'a ait. Bir gurbet öyküsüdür sözlerim, bir gurbet çilesidir dillerim.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Turhan Taşan hocamızın güftesi Meryem Sevin'e ait Niyaven şarkısını seslendirdi sanatçımız. 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde bu esere yer vermişti yepyeni bir düzenleme ile. Biz de keyif

gurbet öyküsüdür sözlerim. Hasan Eylen 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümüne adını veren şarkıyla bize seslendi. Nihavet makamındaki bu şarkının beste ve güftesi Mahmut Oğul'a aitti. Değerli dostlarımız, bazen hareketli kıpır kıpır şarkılarla yine günümüz renklendi. Bazen o duygusal şarkıları beraberce dinleyip hüzünlendik ve geçmişe uzandık ve bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda dertlerinize ortak olmaya çalışıyoruz. Onları paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz. Mutlulukları yine beraberce paylaşarak çoğaltmaya devam ediyoruz. Ve yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederken Zeynettin Maraş'ın Yaven şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Ahmet Özsan ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Türkiye ile Irak arasında stratejik işbirlikleri için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasında sanayi mülkiyet alanında işbirliğine gidildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına 22 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişlerine ilişkin yeni yönetmelik yayımladı. Buna göre, geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçlar borçları tahsil edilmeden Türkiye'den çıkış yapamayacak. Borçlar sınır kapılarında tahsil edilecek. Merkez Bankası Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Vatandaşlar e-devletteki uygulamayla hangi kuruluşlarda hesaplarının bulunduğunu öğrenebilecek, hizmeti mirasçılar da kullanabilecek. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar, ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek, düzenleme 1 Ağustos itibarıyla zorunlu olacak. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi.

25 dosyadaki 28 faili meçhul. Olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadelerine başvurulan ünlülerden Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın ise bugün adliyeye gitmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılıyor. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran ise Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerini hedef aldı. Soykırımcı İsrail'den Lübnan'da geride bıraktığı yıkıma ilişkin dikkat çeken bir itiraf geldi. İşgalci İsrail'in savunma bakanı, "Tüm binaları yıktık, tek bir ev bile kalmadı," diyerek saldırılarda sivil yerleşimleri hedef aldıklarını açıkladı. Binlerce evin yerle bir edildiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği Lübnan'da ateşkes ve mutabakata rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.

bitmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi. Sen sevgini bana sakla.

0: SRT Name.
1: Her dem nefes.

0: merhabalar, merhabalar sevgili TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri, yine bir çarşamba, saatimiz 13. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Efendim bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki koltukta da programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz çok güzel, çok şık, çok zarif, çok güzel sesli bir Türk müziği solisti. Efendim Umut Akyürek diyorum. Alkışları duyuyoruz. Umut hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Nasılsın diye sormuyorum. Zaten çok iyisin görüyorum.
1: Ay çok teşekkürler Tanju abicim. Çok naziksiniz bugün. Pek alışkın değilim bu iltifatlara.
0: Değil mi?
1: Vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok inciz. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Çok özlemişim.
0: Özlemişsin. Vallahi. Bu ikinci gelişin. Evet. Nasıl orkestramız?
1: Muazzam. Harikasınız. O ilk eseri gerçekten burada eridim.
0: Değil mi? Aldık parçamızı, drama köprüsünü, aldık. Besleme Muçolara bağladık. Tekrar
1: muhteşem
0: drama köprüsüne getirdik.
1: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık.
0: Parçayı Latin yaptık ama inan bana dinleyenlerimiz çok seviyorlar.
1: Eminim.
0: Şöyle bir duyum geliyor bana, sürekli aradıkları için beni. Diyorlar ki parçaya başladığınız zaman acaba bunlar şimdi ya, nereye girecekler ya diye bekliyoruz diyor.
1: Ama hiç umulmadık şeyler oluyor yani.
0: Evet.

0: Bu işte bizim arkadaşlarımızla bir
1: Muhteşem.
0: bütünleşmemizin neticesi. Sen de gördün, biz burada böyle kaşla gözle
1: Ya,
0: idare ediyoruz.
1: ya.
0: Oradan oraya
1: Müthiş,
0: geçiyoruz.
1: müthiş.
0: Evet, şimdi bizi çok övdük. Tamam.
1: Ama yok, az bile söyledik, harikasınız.
0: Şimdi biraz seni övelim.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi sen radyodan geçici görevle devlet
1: Evet.
0: korosuna gittin. Orada
1: Evet.
0: işler nasıl gidiyor? Hadi bakalım.
1: Yoğun gidiyor.
0: Yoğun gidiyor.
1: Buradan bir farkı, orada böyle periyodik çalışmalarımız yok da konser görevlendirmeleri oluyor. Böyle rutin bir tempoda değil, sürprizlerle dolu bir akışta gidiyor. Güzel gidiyor. Halk konserleri oluyor. Halkımızla buluşuyoruz. Özellikle yaz aylarında kültür yolu festivalleri oluyor. Zaman zaman da buraya geliyorum. Bir ayağım da burada.
0: Zaten senin ayağını buradan kesmemek lazım.
1: Asla. Allah nasip etsin, uzun yıllar daha burada beraber olalım.
0: Tabii olalım. Şimdi hemen hiç fazla lafı uzatmadan diyorum ki
1: Estağfurullah.
0: bizim ve de sevgili dinleyenlerimiz için bir şarkı söyler misin?
1: Tabii ki
0: Ne
1: anonsunu
0: söylemek
1: ben mi
0: istersin?
1: yapayım?
0: Tabii lütfen senden alalım.
1: Hicaz bir eser olsun. Yesari Asım Arsoy'un "Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım" sözleri de Celalet Barbarosoğlu'na ait.
0: Peki, o zaman ben bunun başına şöyle küçük bir taksim yapsam.
1: Harika
0: Sonra
1: olur.
0: sen girer misin?
1: Ay bayılırım.

0: Ağzına sağlık sevgili Umut. Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. Bu arada sevgili arkadaşlarımın da ellerine sağlık diyorum. Hiç türleri olmadığı halde
1: Ya.
0: bak neler yapıyorlar. Artık onları da Türk müziğinin içerisine dahil ettik aslında.
1: Yani aslında olması gereken de bir şey değil mi?
0: Ve aslında bütün Türk gencinin, Türk evladının
1: Tabii.
0: içerisinde olan bir Türk müziği ve halk müziği vardır.
1: Kesinlikle. İşte bu
0: Kesinlikle vardır.
1: sentezler aslında
0: Evet.
1: onlara ulaşmakta daha da etkili oluyor, değil mi? Bu tınılar,
0: Evet.
1: bu batı
0: Evet, evet, evet.
1: tınıları çok güzel oldu valla.
0: Güzel oldu.
1: Format çok güzel,
0: Sağ
1: çok
0: ol,
1: teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: sağlık, ağzına sağlık. O zaman şöyle diyelim mi? Avni Alan'ın çok güzel bir şarkısı var. Hadi bakalım arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Umut ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
0: Ya ne güzel şarkılar getirmişsin böyle.
1: Ay,
0: Vallahi
1: teşekkürler.
0: sevgili dinleyenlerimize şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, burada çaldığımız, söylediğimiz şarkılarda bizim hiçbir dahlimiz yok. İnanın sevgili konuklarımız ne getiriyorlarsa biz onların istediklerini çalıyoruz, söylüyoruz. Böyle oluyor bu programın içeriği. Bizim hiçbir şekilde enstrümantal eserler dışında bir dahlimiz olmuyor. Umut da çok güzel
1: Solistler
0: şarkılar
1: özgür.
0: getirmiş. Solistler özgür efendim. Onlar ne istiyorlarsa biz onları yapıyoruz. Asıl işimiz bizim sevgili konuklarımızı mutlu etmek burada.
1: Onda yani hiç şeyiniz yok maşallah.
0: Çay
1: Harikasın.
0: ısmarlıyoruz, yemek
1: Evet.
0: ısmarlıyoruz.
1: Sohbet çok
0: Evet.
1: güzel.
0: Sohbet
1: Burada
0: ediyoruz.
1: beraber aynı havayı solumak çok
0: Ne
1: güzel.
0: güzel.
1: Vallahi özlemişim gerçekten.
0: Peki Umut, şimdi Devlet Korosu'nun konserleri dışında sen böyle albüm çalışmaları yapıyorsun, single'lar
1: Evet
0: yapıyorsun.
1: evet var
0: Bu
1: bir
0: aralar
1: şeyler.
0: var mı bir
1: Var var
0: şeyler?
1: var. Vallahi çok
0: Neler var?
1: yeni heyecanlar var Tanju abicim. Değişik şeyler yapacağım Allah izin verirse. Cover diyorlar ya şimdi. O tarz bir şeyler. Birkaç tane de yeni eserler var. Bakalım onları toparlıyorum. En yakın zamanda stüdyoda start vereceğiz.
0: İyi, hadi bakalım.
1: Senden de o zaman tabii ki destek bekliyorum.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada benim yapmış olduğum,
1: Evet.
0: senin de içerisinde
1: Evet.
0: bulunduğum bir albüm vardı. O da bugünlerde piyasaya
1: Evet. Onu da
0: çıktı.
1: duyuralım mı?
0: Duyuralım tabii.
1: Vallahi Demet Tekin şarkıları, aranjörlüğünü, yönetmenliğini senin yaptığın,
0: Evet.
1: birbirinden güzel eserlerim, çok kıymetli solistlerin seslendirdiği
0: Evet.
1: bir repertuar. Ben de varım aralarında. Çok keyifli bir çalışma olmuştu.
0: Evet, çok
1: Türk
0: keyifliydi.
1: müziği severlerin beğenilerine sunduk.
0: Evet, bütün dijital platformlarda şu anda
1: Ulaşabilirler. Evet.
0: dinlemeye hazır. Her şey
1: Evet.
0: dinlemeye hazır. Oradan bulabilirler. Sevgili Umut'u da orada çok güzel bir şarkıyla dinleyecekler.
1: İnşallah.
0: Peki, bunu söyledikten sonra bir güzel şarkı daha dinleyelim senden.
1: Evet, bir Alaaddin Şensoy eseri, merhum bestekar. Sözleri Salih Korkmaz'a ait. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı?

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Umut ağzına sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ya.
0: Alaaddin abi.
1: Ya. Çok güzel şarkıları var.
0: Evet,
1: çok
0: güzel şarkıları var. Kendi de çok güzel bir insandı.
1: Çok.
0: Kendi de çok güzel bir insandı.
1: Nur içinde yatsın.
0: Bu arada programın yarısına gelmişiz biliyor musun Umut?
1: Vallahi hiç anlamadım.
0: Biz de anlamadık. Radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Onlar için tekrar etmek istiyorum. Efendim bugün çarşamba, yine Herdem Nefes'te birlikteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim Recep Özçakır karşıdan bana bakıyor beni niye söylemedin diye. En son seni söylüyorum. Gitarımızda da sevgili Recep Özçakır. Efendim bugün sizlere seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki koltukta da Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor, elini sallıyor efendim. Programı birlikte, benle birlikte hazırlayan kardeşimiz. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da çok güzel, çok şık, çok zarif, çok güzel bir solist.
1: Teşekkür ederim.
0: Umut Akyürek efendim. Bir kere daha hoş geldin sevgili Umut.
1: Hoş bulduk.
0: Umut'cum, şimdi herkese biz sorular soruyoruz buradan.
1: Buyurun.
0: Sana da soracağım şimdi bir soru. Herkesin beklediği bir soru var ama onu sormayacağım sana.
1: Aa, merak et.
0: Sorayım mı?
1: Sor.
0: Peki Umut, sence aşk nedir?
1: Aman, aşk eski bir yalan. Adem'le Havva'dan kalan aşk eski bir yalan. Şu gönlüme dolan.
0: Çok güzel oldu bak. Yani aşk eski bir yalan diyorsun.
1: Yani aşk tabii hayata bağlayan, hayatı anlamlı kılan, eksikliğini göstermesin diye hep Allah'tan dilediğimiz çok ulvi, çok güzel bir duygu. Ve bence sadece karşı cinse duyulan da bir şey değil. Bambaşka şeylere de aşık olabilir insan. Aşık olacak çok fazla şey var. Hayvanlara, tabiata, evladına. Hı hı. Değil mi?
0: Evet.
1: Aşksız bir hayat çok anlamsız. Peki, ve boş tabii.
0: Aşk kalıcı mı, geçici mi? Hadi bu soruya bir soru daha eklemiş oldum ben bugün itibariyle.
1: Bence kalıcı. Yani peki. Bakma öyle şarkıyı söylediğime. Aklıma birden o geldi ama. Yani çok.

0: Çok büyük bir olay yoksa bence kalıcı.
1: Kalıcı
0: Çok
1: diyorsun. Tamam.
0: üzücü tarafları, yıkıcı bir şey yoksa gün geçtikçe de güçlenen bir duygu diye düşünüyorum.
1: Enteresan. İlk defa aşkın kalıcı olduğunu ve kaldığı zaman da güçlenen bir duygu olduğunu sen ifade ettin bize
0: Aslında
1: bu
0: zorluklara da
1: programımızda.
0: göz gerdiren, ben kendi yaşantımdan tabii bunu dile getiriyorum. 32 seneyi devirdik biliyorsun Oktay'cığımla. Aşk olmasaydı çoktan yolları ayırırdık herhalde. Çok özel şeylere girdim bak.
1: Bunlar özel değil, bunları biliyoruz ama ben
0: Biliyoruz.
1: biliyorum zaten.
0: Boş ver. Bizim gizlimiz saklımız yok.
1: Ben biliyorum bunları. Aa, çok güzel ya. Vallahi güzel geldi. Hadi o zaman bir Kutlu Payaslı
0: Evet,
1: şarkısı
0: ay
1: yapalım da.
0: nurlar da yatsın. Allah'ım hepsi merhum oldular. Yani çok üzülerek ve özleyerek tabii bu anonsları yapıyorum. Ne şanslıymışız ki bu ustalarla biz
1: Birlikte
0: aynı zamana denk
1: olabildik.
0: geldik,
1: Denk geldik.
0: yakaladık
1: Evet,
0: yani.
1: yakaladık. Şimdi bunlar bizim önümüzdeki jenerasyondu. Şimdi bunlardan sonra biz vardık.
0: Ya.
1: Bizden sonrakiler de bizim için merhumlar diyecekler, biliyorsun değil mi?
0: Tabii. Allah sıralı ölüm versin
1: Böyle bir
0: Tanrıcığım.
1: döngü var.
0: Öyle tabii.
1: Böyle bir döngü var. Hadi o zaman diyelim ki sen Nisan'sın, daha ben Sarı Eylül.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Umut ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Senin de
0: Şimdi
1: ağzına
0: doğru benim de ağzıma
1: sağlık.
0: sağlık. Şimdi bizden önceki jenerasyondaki sevgili abilerimizin, hocalarımızın, ablalarımızın şarkılarını okuduk ama şimdi diyorum ki bunlara geçmeden önce şimdi bundan sonra böyle bir artık biraz daha klasikleşmiş şarkılardan bir iki tane rica edeceğim senden.
1: Estağfurullah.
0: Gençlerimiz, bizim evlatlarımız, her şeylerimiz. Bu evlatlarımızı, gençlerimizi Türk müziğinin içerisine ne yaparsak ne kadar daha fazla çekebiliriz? Senden bunu bir duymak isterim. Neden senden duymak istiyorum? Sen çünkü çok konserlerdesin.
1: Evet.
0: Çok halkın içerisindesin. O halkı
1: Evet.
0: görüyorsun. Biz oraya gençlerimizi daha fazla nasıl sokabiliriz? Sokmak için neler yapmalıyız?
1: Yani bireysel çabalar bir yere kadar etkili oluyor Tanju abicim. O kadar popüler kültür pompalanıyor ki farklı müzik akımları sürekli gençlere empoze ediliyor. Yani çocukların kabahati yok çünkü onların haberleri bile yok çoğusunun. Çocuklara ulaştırmakta sıkıntı var gençlerimizi ama her şeye rağmen yine de bu cevherin farkında olan büyük de bir kitle var. Ama elbette herkes elini taşın altına koymalı. Ulusal kanallar, sosyal mecralar bu konuda çok etkili. Misal vereyim, bir dizide, bir filmde eski bir eserimiz, bir türkü, bir Türk müziği eseri nasıl son günlerin deyimiyle viral olabiliyor, değil mi? Yeter ki çocuklarımıza, gençlerimize ulaştırabilelim. TRT tabii burada büyük bir misyonu var, onu devam ettiriyor ama diğer kanalların da bu sorumluluğu bence artık almaları gerekiyor. Bu hazinelerimizi bizim gençlerimize ulaştırmamız lazım. Çocuklar duydukları zaman zaten kayıtsız kalamıyorlar. DNA'larında var. Dediğim gibi bir filmle mesela geçmiş zaman işte beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Ne kadar popüler olmuştu,
0: Evet,
1: değil
0: popüler
1: mi?
0: olmuştu, evet.
1: Yani bu eserler eskimez. Gençler de bunları kabul etmiyor değil. Sadece onları ulaştıramıyoruz.
0: Aslında
1: Maalesef.
0: burada bizlere çok büyük
1: Tabii,
0: sorumluluk
1: tabii ki.
0: düşüyor
1: Bireysel
0: bu
1: olarak
0: konularda.
1: zaten
0: Evet,
1: evet.
0: sosyal mecraları kullanarak biz kendi öz müziğimizi, halk müziğimizi ve de Türk müziğimizi biraz daha onlara yakın bir şekilde sunarsak,
1: Tabii.
0: daha onlara modernize ederek sunarsak sanki biraz daha onları kendi içimize alacakmış gibi geliyor
1: Kesinlikle
0: bana.
1: çocuklarımız, hep çocuklarımız diyorum,
0: Evet.
1: kızmasınlar bana, gençlerimiz duydukları zaman zaten o kadar seviyorlar ki, o kadar hoşlarına gidiyor ki işte yeter ki onlara ulaştırabilelim.
0: Evet. Şimdi o zaman onlara güftesi Mustafa Nafiz Irmak'ın bestesi de Arteki Candan'a ait çok klasikleşmiş bir şarkı dinletmek istiyorum sevgili dinleyenlerimize. Diyor ki: Koklasam saçları

gece ta fecre kadar. Acı duysam, gözünün rengine dalsam da senin. Kanatı ruhumu mazide kalan hatıralar. Doyamam ömrüme ben. Kalbini çalsam da senin.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Umut ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir şarkı.
1: Çok.
0: Değil mi? Hoş böyle. İçinde çok güzel batı müziği motifleri var. Bir
1: Evet.
0: anda minörden majörlere geçiyor, majörlerden minörlere
1: Çok
0: geçiyor.
1: ustalıklı bir
0: Çok
1: eser.
0: evet. Çok güzel bir eser. Ama şimdi gene klasikleşmiş bir eser daha istiyorum senden.
1: Seve seve.
0: Ama sürpriz. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Umut ağzına sağlık. Nasıl buldun yeni aranjmanımızı?
1: Bundan sonra hep böyle istiyorum eserleri. Vallahi çok keyifli.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Çok
0: Keyifli
1: güzel
0: oluyor.
1: oldu. Çok modern oldu.
0: Evet.
1: Farklı oldu.
0: Farkı bu işte. Farkı bizim ekibimizin farkı, sevgili
1: Harika bir ekip.
0: arkadaşlarımızın farkı. İşte biz de elimizden geldiği kadar her şeyi güzelleştirmeye
1: Alkışlıyorum
0: çalışıyoruz.
1: hepinizi gönülden.
0: Şimdi çaldığımız şarkı da Sade Öztes'in çok güzel bir şarkısıydı. Şimdi yeni jenerasyona geçelim. Bizden sonrakilerden bir tane. Göksel
1: Evet.
0: Bak'ta Gir.
1: Evet.
0: Şu günlerde çok meşhur olan bir şarkısı var.
1: Ya ikinci defa çıkış yapan bir şarkı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Önce saz eseri olarak
1: Evet,
0: çıktı.
1: evet.
0: Enstrümantal çıktı. Ondan sonra da üstüne söz yazdılar. Güzel de bir şarkı
1: Harika bir
0: oldu.
1: eser.
0: Bunu
1: Bütün
0: yapalım
1: eserleri
0: mı?
1: gibi. Yapalım hadi.
0: Hadi bakalım.

0: Ki sevgili dinleyenlerimiz, çalmış olduğumuz şarkı Göksel Baktagir'in bestesini yaptığı Doktor Hüseyin Balkancı'nın sözlerini yazdığı Aşk Masalı şarkısıydı. Umut, maalesef programın sonuna geldik, biliyor musun?
1: Çok çabuk geçti.
0: Çabuk geçti
1: Vallahi.
0: ama biz sana doyamadık.
1: Çok teşekkürler. Ben de öyle.
0: Sen de bize doyamadın. O zaman seni bir kere daha çağıracağız.
1: Seve
0: Bir
1: seve.
0: kere daha
1: Seve seve.
0: geleceksin artık.
1: Aa, ne demek?
0: Yapacak bir şey yok.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, maalesef ki programımızın sonuna geldik ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuk ve başka bir repertuarla yine karşınızda olacağız. Bu hafta kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şer, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Rahmi Göçmen ritimlerimizi tuttu efendim bugün. Teknik yönetimde Türkay Güner. Bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Birsel Acar iletti. Gaye Görkem Bülbül Özçelik de oradan bize bakarak bizim programımızı yönetti. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Maalesef ki bu haftalık size veda ederken şimdi size bir sürpriz daha yapmak istiyoruz. Sevgili Umut'la birlikte. Umut'un müziğe baktığı açıyı çok iyi bildiğim için Sezen Aksu'nun bir şarkısıyla final yapmak istiyoruz biz.
1: İstiyoruz
0: Ne
1: vallahi.
0: dersin?
1: İnşallah olur.
0: Hadi bakalım
1: Bakalım.
0: arkadaşlar. Hadi Mete sendeyiz.

0: TRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Türkiye ile Irak arasında stratejik işbirlikleri için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasında sanayi mülkiyet alanında işbirliğine gidildiğini belirtti. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih süreci bugün itibariyle başladı. Tercihler 10 Ağustos'a kadar ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaş'ta dağlık arazideki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlarsa ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu apele geçirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesi

Ne güveniyorum dedi. Kıbrıs'ta Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Ara bölgedeki görüşme bir saatten biraz uzun sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran ise Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerine hedef aldı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremlerde onlarca kişi de yaralandı. Depremin yol açtığı yıkım havadan da görüntülendi. Yollar ve köprülerin hasar alması sonucu ulaşım aksadı. Trenler devrildi. Depremler nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. 300 bin kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

0: Ankara'dan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Programı hazırlayan prodüktörümüz Sevilay Tunalı. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş. Birsel Acar bugün Tonmeister'ımız ve bendeniz Nusret Yılmaz. Bugün programda ses sanatçılarımız Berrin Şener, Hakkı Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz, Seda Gökkadar ve Sezen Özmen ile birlikte refakat edecek kıymetli saz üstadlarımızı da anons edelim. Kemanda Görkem Güder, violonselde Dilek Yüzler, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Tanju Erol ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Stüdyo Name programının ilk başında efendim Suzinak Peşrev'in ardından Suzinak faslımızı dinleyeceksiniz ve tekrar hoş geldiniz dileğiyle buyursunlar. Programımız başlıyor.
1: 1, 2, 3, 4.

0: TRT Name.
1: Nasıl güzel bir makamdır Suzinak makamı. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar, ağzınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Tatyos Efendi ile başladık Peşrev'le, Tatyos'un saz semaisi ile bitirdik. Sıradaki şarkımız yine Suzinak efendim. Beste Osman Nihat Akın, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel diyecek Seda Gökkadar efendim.

Ne güzel okudun sevgili Seda, ağzına sağlık. Efendim 99 yıldır hiç susmayan frekanstır TRT frekansı. 99 yıldır radyolarınızın namesi ve radyolarınızın ajansı diyelim devam eder ve bugün de o devamlılık halen devam etmekte. Sıradaki makamımız Hicaz efendim. Solistimiz Berrin Şener, Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısını okuyacak. Deli gönül gezer gezer gelirsin, arı gibi her çiçekten alırsın diyecek. Buyursun efendim.

Sevgili Berin'cim, ağzına sağlık. Şarkıda ben senin derdini çekemem gönül diyor ama Allah herkesin gönlündeki muradı versin diyelim inşallah. Efendim sıradaki şarkımız Alaaddin Yavaşça'dan alınan yine bir Saadettin Kaynak şarkısı. Hicaz şarkı. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok diyecek Sezen Özmen.

0: sevgili Sezen'e teşekkür ederiz. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi, hasretim sana bir varılmaz diyarda gibi. Baş başa kalsak da, göz göze olsak da, elini tutsam, yüzünü sevsem, seni bin kez öpsem de hasretim sana demiş Zeynettin Maraş. Bu Hicaz şarkıyı bendeniz seslendirecek efendim.
1: Bir, iki, son, iki, üç.

Efendim sıradaki şarkımız Gürsoy Dinçer'in okuyacağı bir şarkı. Sana bir Buse vermedim diye nasıl kızarsın diyecek. Aynı makamda Gürsoy Dinçer efendim. Buyurun. Sanki, sanki.

Da Sevilay Tunalı prodüktörümüzdü. Birsel Acar ton masterımızdı. Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimizdi. Pelin Şener, Hakkı Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz, Seda Gökkadar, Sezen Özmen ve bendeniz Nusret Yılmaz. Görkem Güler.

Sevgili Gürsoy, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın son şarkısı Yesari Asım şarkısı. Efendim, Stüdyo Name programının sonunda...

Yönetmenlerin Şener Hakkı Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz, Seda Gökkadar, Sezen Özmen ve bendeniz Nusret Yılmaz. Görkem Güler, Dilek Yüzler, İsmail Karaşin, Oytun Uçar, Ali Osman Erdoğdular, Tanju Erol ve Muhammed Dizgi saz sanatçılarımızdı. İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Nami programının sonundayız. Sağlığınızı muhafaza ediniz efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaş'ta dağlık arazideki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlarsa ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda belediye yetkilisi bulunuyor.

0: Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan firari Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf mektubundaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı öldürdüm dediğini ileri sürdü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesi ile 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci bugün itibariyle başladı. Tercihler 10 Ağustos'a kadar ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Guterres, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran'sa Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerini hedef aldı. Japonya, güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremde onlarca kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

0: TRT Name.
1: Mahmut Bilkin'in yönettiği Muhayyer Kürdi faslını sunuyoruz. Ara taksimini kemanla Mehmet Düzağır yapacak.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Besirken. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme, orman yangınlarıyla mücadele ve ekonomi başlıkları masada. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve duman.

Havalimanının yola yaklaşması nedeniyle Fethiye Seydi Kemer Antalya Karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya Kumluca D400 karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili son durumu açıkladı. Henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü dedi. Vali Şahin, Kumluca'daki yangındaysa 50 hanenin tedbiren boşaltıldığını, 10 konutun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde de orman yangını çıktı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iki sanığın yargılandığı davada mütalaya karşı tüm savunmalar tamamlandı. Mahkeme 24 Ağustos'ta ana kararını açıklayacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda belediye yetkilisi bulunuyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 14 ünlü ismin ifade verdiği soruşturmada savcılık Berna Laç'ın ve Kerem Bürsin'in de aralarında olduğu 5 kişiyi daha ifadeye çağırdı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum atadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emeklilerin sigortaya daha uygun koşullarla erişimini sağlayacak yeni bir işbirliği hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında protokol imzalandı. Protokolle emeklilere tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve ödeme kolaylığı sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'ı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı sert vuracağız, onların canını okuyacağız dedi. ABD ile Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları da bombaladı. 20 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremde onlarca kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık olarak bir saat içerisinde sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri seslendirirken bana eşlik eden çok değerli saz üstadları var. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, o da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampışak, klavyede Kazım Batı Ertem, ritim sazlarda Ali Seza Ünal ve Kemal Kartal. Arkadaşlar şimdiden ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta Akustikname programını Göksel Baktagil'in çok kıymetli Kürtçe Asker Saz Semaisi ile açtık. 1993 yılında bestelemiş olduğu Meltem isimli saz eseriydi ilk parçamız. Hemen arkasına Güftesi Erol Sayan'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser vardı ki hepimizin severek dinlediği eserlerden bir tanesidir. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Hemen arkasına yine Kürtçe Asker makamında bir şarkı. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turan Oğuzbaş'a ait. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma. Dinlesen hiç bitmeyen maceramı. Eserden önce Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından Ahmet Çağlaroğlu'ndan şöyle güzel bir taksim dinleyelim.

0: TRTname.
1: Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi şarkı var sırada.

Dostlar ellerinize sağlık, dillerinize sağlık. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Aynı zamanda sesleri de bir o kadar güzel. İlerleyen zamanlarda imkan olursa kanun sanatçımız Cemil Atikoğlu'na bir eser söyletmek isteriz. Efendim sırada Nihavent makamında bir şarkı var. Güftesi ve bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait bir eser. Seni andıkça içim yanıyor.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, akustik name tüm hızıyla kaldığı yerden solistiniz ben Suat Erdil'le devam etmekte. Umarım keyif alıyorsunuz radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Çünkü buradan görüyorum kıymetli ton maçlarımız Enver Ergun çok keyif alıyor. Hatta bizi videoya çekiyor buradan, değil mi? Teşekkür ediyoruz. Efendim sırada güftesi Faruk Nafız Şamlıbel'e, bestesi kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz bir şarkı var. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

0: TRT Name.
1: Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Yerden yere vurup kırmayın artık. Ben ona, o bana yabancı olduk. Ne olur o aşkı sormayın artık. Efendim güftesi Uğur Güre, bestesi TRT İstanbul Radyosu'ndan da bildiğimiz değerli keman sanatçısı, aynı zamanda şeflerden de Hasan abi. Hasan Esen'in bestesidir. Buradan da kendisine selamlarımızı iletelim, bizleri dinliyorsa. Buyurun arkadaşlar.

Ellerinize, yüreğinize sağlık kıymetli dostlar. Vallahi sizler böyle güzel çaldıkça bizler de keyifli icra ediyoruz. Geldik Hicaz makamındaki son eserden bir öncekine. Efendim, güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Bu bir film şarkısı aynı zamanda. Tanrı'ya yalvarıp ne istiyorduk? Doymadık, doymadık hiçbirbirimize.

0: TRT Name.
1: Efendim, yavaş yavaş Akustik Name programı bu haftada sonuna yaklaşıyoruz ve programın son Hicaz eseri. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Şöyle birazcık rahat...

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Kanunda Cemil Atikoğlu, Udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Sezai Ünsal ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize yüreğinize sağlık. Efendim, yapımcımız kıymetli Aslı Boler, ton masterimiz çok değerli Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdi. Sizlere yaklaşık bir saatlik süre içerisinde birbirinden kıymetli eserler sunmaya özen gösterdik. Umarım aynı duyguları radyolarınızda sizlere de ulaştırabilmişizdir. Bu haftaki Akustik Name programını seyyah bir şarkıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynak. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Mikrofonda ben Tayfun Öçal. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'la birlikteyiz. Akşamın sesi tam da saatinde radyolarınızda. Bu akşam 2 saat boyunca canlı yayında hatıraları canlandıracak çok özel bir akış hazırladık. Önce Şevval Sam'ın zarif yorumuyla Selahattin Altınbaş'ın o ölümsüz muhayyer Kürdi eserini dinleyeceğiz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Hemen ardından stüdyomuzu bambaşka bir zarafet kaplayacak. Emel Sayın'ın o pürüzsüz ve kadife sesinden İrfan Özbakır'ın içinizi kıpır kıpır edecek neşeli mahur eseri yükselecek. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin. Ve bu ilk bölümün sonunda Berkant'ın gökyüzündeki yıldızları altımıza seren ölümsüz Samanyolu şarkısıyla taçlandıracağız. Hazırsanız ilk nameler radyonuzda.

TRT Name'de akşamın sesi devam ediyor. Şimdi sırada büyük usta, sanat güneşimiz Zeki Müren var. Kendi bestesi olan Sözinak eseri Şimdi Uzaklardasın'la bizi eskilere götürecek. Ardından sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı

Gülden Karaböceğin o içinize işleyen bestesi Dilek Taşı, Safiye Soyman'ın muazzam klasik yorumuyla radyonuzda olacak. Ve hemen peşinden musikimizin dev çınarı Nesrin Sipahi, İrfan Özbakır'ın o meşhur Rast eseri seslendirecek. Ömrümce hep adım adım. Bu bloku kapatırken Şekip Ayhan Özışık'ın o muhteşem Hicaz bestesini Selçuk Aygan'ın sesinden dinleyeceksiniz. Gönlümde açmadan solan bir gülsün ve son olarak Çiğdem Yarkın. Hüzzam makamının o büyüleyici tınısıyla kalplerimizi titretecek. Saçın yüzüme değse tenini kıskanırım.

Akşamın hüzünlü ve huzurlu saatlerinde Akşamın Sesi programına devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yarım saatimizi geride bıraktık bile. Şimdi ilk olarak Hasan Eylen yorumuyla hüzzam bir eser dinleyeceğiz. Saymadım aşkınla solan günleri. Arkasından Muazzez Ersoy'un sesinden Orhan Gencebay klasiği Nihavend makamındaki bir şarkıyı dinleyeceğiz. Severek ayrılalım.

TRT Name'de akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Türk musikisinin abide eserlerinden birine geldi sıra. Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'nın kaleme aldığı Münir Nurettin Selçuk eseri Dönülmez Akşamın Ufkundayız şarkısına Ahat Uruk yorumuyla kulak vereceğiz. Hemen ardından Hilal Yüzer bizlere Bayati makamının en güzel eserlerinden birini seslendirecek. Benzemez kimse sana. Ardından Necmettin Yıldırım'ın sesinden o umut dolu Muhayyer Kürdi eseri Elbet Bir Gün Buluşacağız gelecek. Bu sevda yüklü bölümün son eseri ise Ayşegül Duruka'nın sesinden bir Ziya Taşkent bestesi olacak. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın.

Akşamın sesinde bir saati birlikte tamamladık efendim. Güzel müzikli bir yolculuktu ama bir saatimiz daha var. Canlı yayınımızda şimdi ikinci saatimize Umut Akyürek yorumuyla bir Rast şarkı dinleyerek başlayacağız. Ben küskünüm feleğe. Ardından Muazzez Abacı'nın o güçlü ve eşsiz sesinden Vurgun'u dinleyeceğiz. Bu üçlü seriyi Coşkun Sabah'ın unutulmaz Nihavend bestesi Beni Unutma'yla tamamlayacağız. Ruhunuzu dinlendirecek nameler şimdi sizlerle.

TRT Name'de akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili Name dostları. Şimdi mikrofonu Türk musikisinin yaşayan efsanelerinden birine, sesiyle zamana meydan okuyan Mustafa Sağyaşar'a bırakıyoruz. Gün gelir de beni unutursun demiştin adlı Uşak makamındaki o meşhur gazelli eseri seslendirecek sanatçımız. Ardından Meral Mansuroğlu, Avni Anıl'ın o naif Uşak makamındaki eserini seslendirecek. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Bölümün son eseri Erol Sayan'a ait. Yaşar Özel'in o gür sesinden dinleyeceğiz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Saatlerimiz 20.30 oldu. Akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Müzikli yolculuğumuzda şimdi Selçuk Tekay'ın Nihavend bestesini Faruk Tınaz'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz önce. Seni nerede bulacağım? Hemen ardından Göksel Baktagir'in enstrümantal eseri radyonuzda olacak, Coşku. Ve sonrasında Dilek Türkan'ın duru sesinden Fikrimin İnce Gülünü dinleyeceksiniz. Bu üçlü seriyi Türk müziğinin unutulmaz hocalarından İnce Çayırlı ile tamamlayacağız. Sanatçımız Baki Duyarlar'a ait eseri seslendirecek. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Sevgili dinleyenlerimiz, akşamın sesinde yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şimdi sırada asil sesiyle bizleri sonbahara götürecek olan Nesrin Sipahi var. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Hemen ardından Zekai Tunca, Hüseyin Soysal'a ait eseri seslendirecek. Mektuplar yazarım dudak bükersin. Son olarak Eda Karaytuğ'un zarif yorumuyla Kalbim Seni Özler adlı rast eser burada olacak.

Ve bu akşamın da sonuna geldik. Efendim, akşamın sesinde birlikte geçirdiğimiz 2 saat güzel bir müzikli yolculuktu yine. 29 Temmuz Çarşamba akşamını birlikte paylaştık. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz siz sevgili musiki severlere. Bu akşam programımızı Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'tı ve mikrofonda sunucunuz ben vardım Tayfun Öçal. Veda eserimizi Nusret Yılmaz yorumuyla dinleyeceksiniz bu akşam. Sözü ve müziği Hasan Esen'e ait bir eseri seslendirecek sanatçımız. Nar Tanesi. Yarın akşam aynı saatte burada olacağız. Akşamın sesine bir maniniz yoksa bekleriz efendim. O vakte kadar nameyle kalın.

seni görmesi. Benden evvel başkası seni görüp sevmesi.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Gül Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya ve ton masterimiz bu akşam Birsel Acar. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber oldukları için. İlk şarkımız Emin Ongan hocamıza ait. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne senelerce emek vermiş kıymetli bestekar hoca Emin Ongan'ın Nihavent şarkısı. Gül kokan, sümbül kokan şeptabı sensiz neyleyim? Nevbaharı, gülşeni, mehtabı sensiz neyleyim? Özgür Özgüler'den Violonsel Taksim'i dinleyeceğiz.

Bestesi ve güftesi Hacı Arif Bey'e ait bir Nihavend Şarkı ile devam edelim istiyorum. Ben bu-i vefa beklerken su-i çemenden aldım boyumun ölçüsünü servü semenden.

Mustafa Çağlar'ın çok sevdiğim, senelerce severek okuduğum bir Nihavend eseri var sırada. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir. Beni kaç yıl inleten o güzel gözlerindir. Gönlüm senin esirin, kalbim senin yerindir. Eserin başında Perin Değirmenci'den bir taksim dinleyeceksiniz.

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor Kadıköylü. Saçların bir deste ipek, kendin güzel bir bebek. Seni gören bir melek sanıyor Kadıköylü. Usandım bu huyundan, hoşlanırsın oyundan. Seni herkes boyundan tanıyor Kadıköylü. Yapma bu kadar şaka, beni bastırma faka. Yüreğim her dakika yanıyor Kadıköylü. Refik Fersan'ın Nihavend Fantazisini dinleyeceksiniz.

Gün zamanında Ömer Altuğ'un Bir Hani Bir Teslim saz semaini dinlediniz biraz önce. Ardından Neveser Kökteş'in Nihavend şarkısını seslendirdik sizlere. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar. Aşkındır bana güzelim yadigar. Şimdi sırada Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısı var. Bir kara gözlüğe ay balam tutulup yanmışam. Öldürdü beni o ceylan öldürdü balam diyeceğiz.

Zamanı programının da bu hafta sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Bana refakat eden arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi bu haftada. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Birsel Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte çarşamba akşamı buluşmak istiyoruz. Bizlerle beraber olun. Hoşçakalın.

0: Hayat ve müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Evet, Türk musikisi ağırlıklı olarak sözlüdür diye bahsediyoruz hep programlarımızda. 17. ve 18. yüzyılda Gazi Girayhan ve Kantemiroğlu neredeyse yalnızca peşrev ve saz semaileri bestelemiştir. Ama bunlar istisnadır, evet, tabii evet. ki. Buna rağmen peşrev ve saz semaisi saz eserleri içinde en temel ve klasik formlardır. Bu formlara daha sonraları longa, sirto, metal, mandıra, oyun havası gibi formlar da eklenmiştir. İsmi Farsça ön manasındaki piş ve gitmek manasındaki revden oluşan peşrev, eski adıyla pişrev. Hı hı. Bazı notaların üzerinde de zaten pişrev yazıyor. Olarak yazıyor. Klasik faslın ilk eseridir ve çoğunlukla Devri Kebir, Muhammes, Çifte Düyek gibi büyük usullerle bestelenmiştir. Makamın seyir özelliklerini gösterir. Dört bölümden oluşur. Her bir bölümün sonunda aynı melodik yapının yer aldığı teslim denilen bölüme dönülür. Bir de Karabatak peşrevi vardır. Bu bir icra tarzıdır. Eserin bazı kısımlarını tek bir saz, mesela sadece ney veya sadece tambur icra ederken diğer kısımlar tüm sazların katılımıyla çalınır. Eserin hanelerinde hangi temanın veya cümlenin tek bir saz tarafından, mesela sadece tambur veya sadece ney çalacağını besteci nota üzerinde belirtmiştir. Besteci solonun ardından gelen teslim veya araname gibi bölümlerde hep beraber veya tüm sazlar ibarelerine yer vererek hangi sazların toplu gireceğini de belirtmiştir. Evet, şimdi 3. Selim'in Suzi Dilara Pişrevini Alaaddin Yavaşça yönetimindeki İstanbul Radyosu Erkekler Korosu'nun bir kaydından dinliyoruz.

0: Alaaddin Yavaşça yönetimindeki İstanbul Radyosu Erkekler Korosu'nun bir programından 3. Selim'in Suz Dilara Peşrevini dinledik. Çiğdem yukarıda da bahsetti, başka formlar da var, hı hı, diye. Peşreve çok benzeyen methal diye bir form da var. O da, evet, benim ilgimi çekiyor. Arapça kökenli bir sözcük ve giriş yeri, hı hı, demek oluyor.
1: Daha böyle marş gibi havasında,
0: çok
1: değil
0: değişik.
1: Mi?
0: Marş
1: Metal.
0: gibi mi bilmiyorum ama daha Avrupa'yı,
1: evet,
0: gibi diye. Onun da,
1: hı-hı,
0: sebebini,
1: hı-hı,
0: göreceğiz şimdi.
1: Hı-hı.
0: Ön söz mukaddime anlamında da kullanılıyormuş bu metal sözü. Batı müziğindeki üvertürleri hatırlatır da deniyor. Nedeni de, hadi şimdi söyleyeyim, sonunda diyecektim. 20. yüzyıl başlarında Ali Rıfat Çağatay'ın ilk görülüyor eserlerinde. Ali Rıfat Bey de,
1: Evet.
0: Tamamen demesek bile çoğunlukla batıya yüzü dönük bir
1: Evet.
0: besteciydi ya, eserlerinde
1: Evet.
0: de gözükür
1: Hı-hı.
0: bu. Belki de o icat etti, öyle bir bilgi bulamadım ben ama zaman zaman peşrev yerine de kullanılıyor. Ama pek de ona benzemiyor. Sadece icrası belki benzeyecek.
1: Hı-hı.
0: Peşevlerde olduğu gibi hane ve teslim tarzında besteleniyorlar. Genellikle de iki haneli oluyorlar. Şimdi bulduğum şey var, metal. Kemal Emin Baran'ın Sultaniyegah metali o kadar değişik ki ben ilk defa dinlemişim bunu. Programı yaparken buldum. Onu dinleyelim. İzzettin Ökte, Hadiye Ütügen, Fahire Fersan, Enise Can ve Yorga Bacanos'tan dinleyeceğiz.

0: Kemal Emin Baran'ın Sultaniyegah metalini dinledik. Şimdi de saz semailerinden bahsedelim biraz. Saz semaisi Fas'ın son bölümünde yer alır. Klasik formda 4 tane ve 1 teslimden oluşur. En belirgin özelliği ise aksak semai usulünde bestelenmiş
1: Bir
0: olmasıdır.
1: şey ilave edeyim mi? Klasik faslın dedik ya, ilk defa bu programı dinleyen ve bilmeyenler için ilave edeyim dedim. Klasik fasıl dediğimiz formların arka arkaya sıralandığı bir yapı var. Başta, en başta peşre var, sonra sözlü eserler, en sonda da saz semaisi var. Evet.
0: Saz semaisi peşrevden farklı olarak daha kısa, hareketli ve melodik yönü güçlü olan bir eserdir.
1: Evet.
0: Faslın sonunda makamın daha ince ve estetik boyutunu yansıtır. Şimdi bir saz semaisi dinleyelim. Niyazi Sayın ve Cüneyt Kosal'ın icra ettiği bir eser, Sultaniyegah Saz Semaisi, Raif Bey'in bir eseri.

0: Niyazi Sayın ve Cüneyt Kosal'dan Sultaniye Gassas Semaisi'ni dinledik. Raif Bey'e aitti bu eser. Şimdi gelelim Taksim'e, diğerlerini bırakalım.
1: Evet.
0: Hani bu söz muskisi deniyor ama Çiğdemciğim, katılır mısın bana bilmiyorum. Ama Taksim denilen bir form var ki,
1: evet,
0: her bir müzisyen için zaten bestecilik anlamına
1: tabii,
0: geliyor ve
1: kesinlikle
0: bir saz eseri anlamına geliyor. Hele bunu o kadar üst seviyede yapanlar var ki, yaptıkları taksimler zaten 10 tane beste eder,
1: tabii,
0: anlamında oluyor.
1: Ezberlenip daha sonraki sazendeler tarafından ezberlenip,
0: evet, evet.
1: İşte bu taksim Tamburu Cemil'in taksimiydi, bu taksim işte Yorgo Bacanos'un taksimiydi gibi, o sazendelerin sazını geliştirmesi açısından da çok faydalı olan
0: Makam anlayışını,
1: bir eser.
0: makam
1: Evet.
0: geçki anlayışını,
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Ders
0: taksim
1: niteliğinde.
0: formunu çok çok önemsiyorum. Saz
1: Evet.
0: muskisinde söz müziği tamam ama taksim de çok çok
1: Evet.
0: değerli bir şey. Zaten söylemeye lüzum yok. Var var, söylemeye lüzum var. Bir herhangi bir sazendenin makamın yapısına bağlı olarak ya da olmayarak,
1: Evet.
0: bir makamdan girip başka birine de geçebilir. O özellikleri kullanarak ama o anda melodik yapıyı kurarak, yani doğaçlama
1: Evet,
0: deniyor buna.
1: doğaçlama.
0: İrticalen, eski kelime.

0: Şu anda aklıma ikisi geldi. Niyazi
1: Niyazi
0: Sayın
1: Sayın
0: var.
1: var. Evet.
0: Var
1: Var,
0: yani.
1: o kadar çok bestekar. Yani kendi şeylerini belki alem olmuş besteler yapmamışlardır
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Taksim de bir beste, senin söylediğin
0: Evet
1: gibi.
0: gibi.
1: Taksimlerin çeşitleri vardı mesela.
0: Evet,
1: Onlarla
0: evet.
1: ilgili bir şeyler söyleyebilir misin?
0: Tabii, söyleyeyim. Giriş Taksim, işte bir fastın veya bir programın makamı bellidir. O makamı göstermek üzere girersin, kulak alışsın
1: Evet.
0: diye. Ve bu kısa olur.
1: Makamın gittiği yerler,
0: Evet.
1: işte genişlemesi, işte sonuç bölümü
0: Evet.
1: filan, onları
0: Ve bu
1: gösteren
0: kısa
1: şeyler.
0: olur
1: Evet.
0: aslında. Şimdi bu da o kadar önemli bir şey ki, Necdet Yaşar'dan öğrenmiştim ben bunu bir vesileyle. O Taksim'i nerede yapıyorsun? Mesela giriş Taksim'i ise bu senin gösteri Taksim'in değil.
1: Evet.
0: Bunu o ekibi o makama
1: Alıştırmaktır.
0: alıştırmak için kulağını yapacaksın. Ödevi o onun. Senin özel bir alanın değil. İki, hangi döneme ait bir müzik yapılıyor? Bak bu çok o
1: Eserin
0: kadar.
1: dönemine
0: Ha,
1: göre.
0: acaba dedenin bir eseri için mi yapılıyor? Yoksa programlarımızda ne diyeyim, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in mi?
1: Evet.
0: Ruhu o öyle olacak derdi. Ne
1: Evet.
0: kadar incelikler
1: Evet.
0: bunlar. Ama benim şimdi gördüğüm bu inceliklerin neredeyse hiçbiri yok. Ya süreye dikkat edilmiyor, ya döneme dikkat
1: Evet.
0: edilmiyor.
1: Çoğunlukla döneme dikkat edilmiyor.
0: Hiç,
1: Bence
0: değil mi?
1: evet.
0: Süreye de öyle.
1: Evet.
0: Verdin mi birisine bir şey? Aa.
1: Kendini kaba bir tabirle
0: Evet.
1: döküyor.
0: Ama şimdi aklıma ne geldi? Tam bunları konuşurken birbirimizi açıyoruz ya. Mesut Cemil'i anlatmışlardı. Niyazi Sayın'dan dinlediğim bir şey bu. Canlı yayın, klasik koroyu yönetiyor. Niyazi Sayın'a ya da Necdet Yaşar'a bir taksim verdi mesela. O da o kadar keyiflendi ki uzatıyor. Halbuki daha önce anlaşmışlar, mesela 1 dakika demiş.
1: Evet.
0: Belki de demiyordu, her neyse. Uzatıyor ama uzattığını biliyor. Koroya şimdi gösteremem tabii ama tarif edeyim. Mesut Bey sonraki eseri kaldırırmış, notayı böyle gösterir, kenara koyarmış.
1: Ha, bu
0: Yani bu
1: çıktı.
0: eser çıktı. Yeter ki o kadar güzel devam ediyor ki o yapsın
1: Aa,
0: diye. Bu da ne kadar
1: naifliğe
0: güzel bir şey.
1: bakar mısın?
0: Aman aman aman.
1: Evet, bunları
0: Bitirelim.
1: anlatmakla
0: Diğerleri de var tabii. Ara
1: bitmez
0: taksimi,
1: tabii ki.
0: geçiş taksimi, hepsini başka yerlerden de öğrenebilirler.
1: Evet.
0: Çok iyi sazende olup çok iyi taksimde yapamayabilir. Bu başlı başına bir
1: Evet.
0: yaratıcılık. Artık toplayalım herhalde. Kim
1: Evet.
0: toplayacak? Sen mi
1: Ben
0: toplarsın?
1: toparlayayım,
0: Hadi
1: sen
0: canım.
1: eseri anons et
0: Tamam,
1: sonrasında.
0: tamam, tamam.
1: Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Habertürk.
1: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name stüdyolarından

0: yardımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın ve şunu dinleyin lütfen. Biraz önce söz ettim. Klasik koro. Mesut Cemil yönetiyor. Hüzzam'dan Hüseyin'e geçiş taksimini Necdet Yaşar yapıyor.

Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın. Bilmem ki nasıl bir lahzada gönlüme aktın. Sardın meleğim ruhumu, biçare bıraktın. Bilmem nasıl bir lahzada gönlüme aktın. Alaaddin Yavaşça'nın sözlerini yazdığı Cevdet Çağla'nın bu sabah eserini Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programımızın yeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece yine bir saat sürecek beraberliğimizde Sabah ve Suzin Akmakamı'nda eserler sunacağız size. Yaprak Sayar'ı Sabah Makamı'nda bir türküde dinliyoruz şimdi. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor, bana bir çare.

Güftesini Fatine Talay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Bir nigah et sen kahrile bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına.

Şükrü Tunar'ın Sabah Makamı'ndaki bestesini Zeki Müren'den dinliyoruz. Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum. Benim gibi inleyen acı rüzgarlara sordum. Son yolculuğumda onu görebilsem diyordum. Benim gibi inleyen acı rüzgarlara sordum.

Güftesini Hüseyin Rifat Işıl'ın yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısını Pelihan Altındağ Sözeli'nin yorumundan dinliyoruz. Düş ben gibi bir aşka, sadakat neymiş gör. Vuslat demi beklerken o firkat neymiş gör.

Seni herkesten kıskanıyorum. Kalbimi yaktın, ah, yanıyorum. Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait bu sabah eseri Tuğçe Pala'dan dinliyoruz.

Nuri'nin dizelerine Şakir Ağa'nın sabah makamındaki eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Gelmiş değil böyle peri, hiç görmedim çoktan beri. Olsam ne var ben müşteri, hiç görmedim çoktan beri.

Kemal Caner'i dinleyeceğiz şimdi. Güftesi ve bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait sabah eserde. Bu sabah yağmurla uyandım erken, gözlerim doldu taştı sen giderken. Ne kadar mutluyduk, sen beni, ben seni severken.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. İlk Suzinak eseri Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum yeter.

Sedat Öztoprak'ın Suzinak eseri var sırada. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Ne çok çektim hasretini bilsen ah ben. Nerede kaldın, gelmez oldun sevdiğim sen.

Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Suzinak bestesini Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Cevrin yeter artık bu kadar, olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şiirine İlhami Güreşi'nin Suzinak bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Güzel gözlerinle gözlerime bak, uzaklaş bir parça kederlerinden.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Berrin Şener'den dinliyoruz. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Güftesi Sahile Diker'e, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Suzinak eser var sırada. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Bir gamlı hayal kaldı da yıllarca emekten, kam almadı gönlüm yine bir lahza felekten.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Vahit Özaydın'ın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Suzinak bestesi. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz son eserimizi. Gözlerini gördüğüm an, bir su gibi akar zaman. Sana gönül verdim hemen, seni ilk gördüğüm zaman. Hoşça kalınız.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyo sunucu hazırlanan Akustikname programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık olarak bir saat içerisinde sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri seslendirirken bana eşlik eden çok değerli saz üstadları var. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, Uda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Ali Sezai Ünal ve Kemal Kartal. Arkadaşlar şimdiden ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta Akustikname programını Göksel Baktagil'in çok kıymetli Kürtü Cazkar Saz Semaisi ile açtık. 1993 yılında bestelemiş olduğu Meltem isimli saz eseriydi ilk parçamız. Hemen arkasına Kürtü Seher Olsayan'a bestesi.

Muzaffer İlkar'a ait bir eser vardı ki hepimizin severek dinlediği eserlerden bir tanesidir. Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Hemen arkasında yine Kürdüzyaskar makamında bir şarkı. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turan Oğuzbaş'a ait. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma. Dinlesen hiç bitmeyen maceramı. Eserden önce Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatçılarından Ahmet Çağlaroğlu'na şöyle güzel bir taksim dinleyelim.

0: TRTname.
1: Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi şarkı var sırada.

stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Aynı zamanda sesleri de bir o kadar güzel. İlerleyen zamanlarda imkan olursa kanun sanatçımız Cemil Atikoğlu'na bir eser söyletmek isteriz. Efendim sırada Nihavent makamında bir şarkı var. Güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait bir eser. Seni andıkça içim yanıyor.

Evet kıymetli dostlar, Akustikname tüm hızıyla kaldığı yerden solistiniz ben Suat Erdil'le devam etmekte. Umarım keyif alıyorsunuz radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Çünkü buradan görüyorum kıymetli ton maçlarımız Enver Ergun çok keyif alıyor. Hatta bizi videoya çekiyor buradan, değil mi? Teşekkür ediyoruz. Efendim sırada güftesi Faruk Nafız Şamlıbel'e, bestesi kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz bir şarkı var. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

0: TRT Name.
1: Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Yerden yere vurup kırmayın artık. Ben ona, o bana yabancı oldu. Ne olur o aşkı sormayın artık. Efendim güftesi Uğur Güre, bestesi TRT İstanbul Radyosu'ndan da bildiğimiz değerli keman sanatçısı, aynı zamanda şeflerden de Hasan abi, Hasan Esen'in bestesidir. Buradan da kendisine selamlarımızı iletelim, bizleri dinliyorsa. Buyurun arkadaşlar.

Ellerinize, yüreğinize sağlık kıymetli dostlar. Vallahi sizler böyle güzel çaldıkça bizler de keyifli icra ediyoruz. Geldik Hicaz makamındaki son eserden bir öncekine. Efendim, güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Bu film şarkısı aynı zamanda. Tanrı'ya yalvarıp ne istiyorduk? Doymadık, doymadık hiçbir birimize.

0: TRT Name.
1: Efendim yavaş yavaş akustik name programı bu hafta da sonuna yaklaşıyoruz ve programın son Hicaz eseri. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Şöyle birazcık radyonun sesini açalım, içimiz kıpır kıpır olsun istedik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu haftadaki Sütunname programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Kanunda Cemil Atikoğlu, Udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Sezai Ünsal ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize yüreğinize sağlık. Efendim, yapımcımız kıymetli Aslı Boler, ton masterimiz çok değerli Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdi. Sizlere yaklaşık bir saatlik süre içerisinde birbirinden kıymetli eserler sunmaya özen gösterdik. Umarım aynı duyguları radyolarınızda sizlere de ulaştırabilmişizdir. Bu haftaki Akustikname programını Segah bir şarkıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadettin Kaynak. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en güzel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Bugün de bu güzel renkleri sizlerle buluşturmak üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Bugün programımızda Uşak, Rast, Kürdi, Muhayyer Kürdi ve Nihavend makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımıza Erdoğan Berker'in sözleri Ayten Baykal'a ait Uşak makamındaki şarkısıyla başlıyoruz. Samime Sanay'ın 1991 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum Seviyor isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Sevgi bazen bir sıcacık eldedir, kumru gibi aşk kokuyan dildedir, gonca gonca yardan gelen güldedir. Tanrım bana sevgi dolu gönül ver, yalnız koyma, umut dolu ömür ver.

Mevsimler bazen diken, bazen gül takıp geçer. Seviyor dediklerin şöyle bakıp bir geçer. Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, bu güzel manidar eserin ardından diliyoruz. Her mevsim sizlerin gönlünde çiçekler açtırsın. En zorlu güz şartlarında bile kalbiniz baharı yaşasın. Evet, şarkılar zaten bunun için değil mi efendim? Hayata daha güzelliklerle bakabilmek adına dinliyoruz. Ortak duygularda buluşabilmek adına dinliyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Ve nostaljik yolculuğumuzu 1990 yılına uzanalım. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği bir Bilge Özgen şarkısını dinleyelim. Uşak makamındaki eserin güftesi İsmail Koçar imzalı. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygulu'nun Uşak makamındaki sevilen eserini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Türk müziğinin kıymetli sesi Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Ali Şenozan'ın güftesi Tuncer Önal'a ait Uşak şarkısını seslendirecek. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gideceksen eğer gelme sevgilim. Gözlerin kalbimden hesap sorarsa, istemem ne olur gelme sevgilim.

Kıymetli TRTname dostlarımız, tıpkı bu eserde dinlediğimiz gibi aslında her aşk büyük umutlarla, heyecanlarla başlar. Kim böyle güzel başlangıçların hüsranla sonlanmasını ister ki? Ama hayat bu ya, bazen bize sürprizler yapar. Ömür boyunca sürmesini dilediğimiz ya da süreceğini düşündüğümüz o güzellikler avuçlarımızda solar gider. Yine de yaşam her gün uyanıp harika bir başlangıç yapmaya değer, öyle değil mi? Bizler de yarına dair sevgimizi, insan ...sana dair umutlarımızı kaybetmiyoruz. Her yeni güne mutlulukla merhaba diyoruz. Ve tabii ki bu güzelliklere şarkılar da eşlik ediyor. Şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Güftesi Münire Aksaray'a ait... ...Rast makamında bir Nezih Gözonar bestesini... ...Necmettin Yıldırım'dan dinleyelim. Senin güzel gözlerini, gönül kıran sözlerini... ...unutur diyen dillerini unutmadım, unutamam...

Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi İrfan Özbakır'ın 29 Ekim 1967 yılında bestelemiş olduğu bir şarkıyı dinleyeceğiz ve bu güzel şarkıyla yine geçmişe uzanacağız. Rast makamındaki sevilen eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait, seslendiren sanatçımız ise Zeki Müren. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni. Kalbimden başka yerde inan.

Nesin Sipahi bizlerleydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengizhan Altuntaş'a ait Rast şarkısıyla bizlere seslendi. Ve sanatçımızın sesi adeta eski Türk filmlerindeki güzel ailelerin sıcaklığı, sevgisi gibi sarmaladı bizi. Nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi zaman tünelinde 1995 yılına uzanıyoruz. Ayşe Tunalı'nın Anlasana isimli albümünde seslendirmiş olduğu Bir İhsan Yıldırım şarkısına kulak veriyoruz. Bir gülüşünle beni, bakışınla kalbimi kar tanesi misali erittin biliyorum. Bir diğer adıyla de ki seni sevmiyorum.

Beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi makamındaki eseri Neşe Dursun Saraç bizler için seslendirdi. Efendim yine gönlümüze dokunan bir sanatkara kulak vereceğiz. Tabii ki dinleyeceğimiz şarkı da bir o kadar özel. Şarkılar diyoruz, hani o sevdaları sonlandırdığımız, vedalar ettiğimiz, bir daha ardıma dönüp bakmam dediğimiz anlarda bize eşlik eden şarkılar. Ya da kalbimizde uçuşan kelebeklere, ilk buluşma, ilk gülüş heyecanımıza eşlik eden şarkılar. O şarkılar iyi ki varlar, çünkü bizim yaşamımızı daha da anlamlandırıyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bir Zekai Tunca bestesi. Güfte Aşkın Tuna'ya ait ve Kamuran Akkor bizlerle. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

80'li yıllara, 90'lı yıllara şarkılarıyla, sesiyle damga vurmuş bir sanatçı Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1995 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Selami Şahin'in üstlendiği albümüne adını veren şarkıyı dinledik. Sırası mı şimdi? Bu güzel şarkının beste ve güftesi de Selami Şahin imzalıydı. Ve efendim bu şarkının ardından şimdi Kürdi makamında bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı Süleyman Vardar'ın güftesini kaleme aldığı bir Sabri Berk bestesi. Gözümde yaşlarla anarken seni, bir beste yarattın vefasız yeni. Bu güzel şarkıda Nazan Sıvacı bizlerle birlikte oluyor.

1992 tarihinde yayınlanan Sil Baştan isimli albümünde yer alan şarkıyı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Gerçekten de ömrün tekrarı yok kıymetli dostlar. Yaşanılan her an çok kıymetli. Zaman geri gelmeyen tek şey. O yüzden her saniyeyi, her anı çok değerli ve güzel bir şekilde yaşayabilmek lazım. Allah'ın bize bahşettiği bu güzel ömrü yine en verimli şekilde, en özel şekilde değerlendirebilmek lazım. Biz bu güzel anları şarkılarla taşlandırıyoruz, musiki ruha şifa diyoruz ve en özel eserlerle size seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi efendim çok sevilen Muayyer Kürdi makamında bir şarkı var sırada. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin kıymetli sanatçısı İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı Amir Ateş'in Sözleri Melek Hiç'e ait unutulmaz eserini seslendirecek. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen babağın.

Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler. Değerli sanatçımız Erol Bingöl'ün bir bestesine kulak verdik. Güfte Muhammed Yılman'a aitti. Bu sevilen şarkıyı bu defa Erol Bingöl'ün kendi sesinden değilse de yine çok kıymetli sanatçılarımız Serhat Sarpel ve İnci Yaman'ın sesinden beraberce dinledik. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle Zeki Müren'in unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek sanatçımız. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarı versen ne olur?

kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak, neşene. Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak.

Metin Milli çok sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısını seslendirdi. Düşmeden saçlarına ak, gününü gün etmeye bak. Efendim hayat öyle güzel ki yaşamaya bak diye seslendi sanatçımız bizlere. Biz de

Yaşamı şarkılarla anlamlandırıyoruz ve şarkılarla yol alıyoruz. Geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir Teoman Alpay şarkısında Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Bir yerde ümit biter, solar laleler, güller.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz bazen nostaljik eserleri orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. İşte Ayfer Er'den dinlediğimiz bu Yeşilçam şarkısı da yeni düzenlemelerle sizlere ulaşan bir eserdi. Bir İsmet Nedim bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi değerli sanatçımız Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi makamındaki eseriyle bizlere seslenecek. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Evet, yalan dünya diyoruz ama bazen yaşamın öyle cilveleriyle yüz yüze geliyoruz ki. İşte bu yaşadıklarımız gerçeğin ta kendisi diyebiliyoruz. Ama bu yalan dünya inişleriyle çıkışlarıyla, hüznüyle neşesiyle bir

bütün. Biz de sanata, şarkılara sığınıyoruz. İşte o şarkılardan birine kulak veriyoruz yine. Bir Zeki Müren bestesinde Sami Aksu'yu dinliyoruz efendim. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Koray Safkan, Şekip Ayhan Özış'ın Nihavend şarkılarından birini seslendirdi bizler için. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin. Efendim, şimdi ise dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca bir tanesi olan bir Ünal Narçın bestesine kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 1986 yılına uzanacağız ve sanatçının Sevgisiz Yaşayamam albümünde seslendirdiği bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend makamındaki bu sevilen eserin güftesi Aşık Hacı Yener'e ait. Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Vedat Çetin Kaya bizlerle birlikteydi. Turhan Taşan hocamızın güftesi Meryem Sevin'e ait Niyaven şarkısını seslendirdi sanatçımız. 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde bu esere yer vermişti yepyeni bir düzenlemeyle. Biz de keyifle dinledik. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren Bir Gurbet Öyküsü şarkısını dinliyoruz. Beste ve güfte Mahmut Oğul'a ait. Bir Gurbet Öyküsü'dür sözlerim, bir gurbet çilesidir dillerim.

gurbet öyküsüdür sözlerim. Hasan Eylen 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümüne adını veren şarkıyla bize seslendi. Nihavet makamındaki bu şarkının beste ve güftesi Mahmut Oğul'a aitti. Değerli dostlarımız, bazen hareketli kıpır kıpır şarkılarla yine günümüz renklendi. Bazen o duygusal şarkıları beraberce dinleyip hüzünlendik ve geçmişe uzandık ve bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda dertlerinize ortak olmaya çalışıyoruz. Onları paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz. Mutlulukları yine beraberce paylaşarak çoğaltmaya devam ediyoruz. Ve yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederim.